zama be. Otonga tonga tonga tonga libanda. Zama be, zama be. Zama be, zama be. Zama be.